Benim ana hap sankiyav daha dün daha se Sima ve Pahu Kerala. Ana hap Street Brain Nihilaya Nava Pibalamutav Vinadi Dahayak Teyena Vashant Pratipalek Homo Venaskaraydi Kerala.

0: Monaragalı Districka'ya DJ Sean.
1: Merhaba sanırım evet diye hatırlıysa daha zeyseyim abi. Tiyen ne? Nerede dekak katılırsa panası daha kırmızı. Mugadı gel.